0: hadir.
1: Wingi hadir.
0: Saya syukur wis.
1: Iya.
0: Ya tambah rame.
1: Yo. Sapa mani? Mama Yanti pagi Mama Yanti.